E diye insanın iç bahçe. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Dört okuyosun var o ya, yosun apı çiğ.